Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail ede simani da gunzavari navin al bakure koneyteri de jide feriyo.

Eşrefiye, Jali Bek Hatia, Kokele Hatia, Bibliografik'te. Eşrefiye, Mici rengiye haya çalını natoviye u oli de naskiri. Ku eviye kajı mina muzika konavdara helebiye. U ko cih rengiye natovi. Dikere ku dağıda. Kürdu, Arabu, Erman u Türkman jibi hevire dina vahşi diye de jiyan dikin.

makineyi Türkiye'de Kargehan Suriye'de bıxırdı ama da bu ne? Yalmaz Balkışan diye Sırp Alafun Avanşı Berfer'e odas nişan kiriye bu eviye kaşı asla pişkiftiye Türkiye'de pişe sazıya makineyi de nişandı de. O ben davariye haşı diyar kiriye ku ev makineji dedemin pişte jizye de tribejleri pişkistina pişe sazıya Suriye de bin. O pişe sazıya o karşısında Suriye cebaliyoza Türkiye'ye de gezgirine ku wan jiberi jiber ku aliyozin siyasi de havaldar kirina ku iqdar kirina ku rasta rasta o makineyi Türkiye'ye de jiku ruberiyen ku zahmetiyen mezzindi bu. O ku caran jiydi ser walatiyan reku o benamin ku pazırkan yeşuda da hatin liberi. Başbuna ko tekil yedin av bera her du val altı yanda. Af astan gara girina o kete çara sar girin koji alakaya kar sazayın ko Suriye o beşengehin ko beşa sazayın le Türkiye reji zedadı ba. O haf gariya avur yedin av bera ko Ankara'yı uşam edeji geçti ba. Mayin hija, emgi hishan davya khalakama ya ilo, o bernama ya ma ya ilo. Emhi vina aburi yinuji dergahin de peşeye ku bazaran herimi badikin. O hevi emeji peşe sazin lu dikin ku spasiyaj bu gahdar kirina wa. O hetsa ku didina katin de Fransa kadaya ku ji biminen. O handike fukhashi de biminen. O gelik spas, jbu gahdar kirina wa. O hertum. Hande kefu haşiye de bimine.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u kharinin gevneşo bide floşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji ya vare parastin u peşili masi girtin azeyde vare girtin. Da ku av çafkaniyen khozayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

Ako Berivanya Sivil Pişti ko operasyoneka lenginya ya ko niziki deh saatan dum kiriye cinazayi zaruka ki ko diçmi furat eda ko xen qibuli nizikundi ko el ramaniye ko lgundawari carab lo seroş helatik hele bihasiye derxistin. Tamam kırın akarın ko pişgire ya pra el şeraye ko timi vazarata parasına be hefkar ya brevani asivel o karın ko danina blokin çaman toyeş bu ko xort kırın pra eşşaya el pariz gahade ruz zore qatandına avgavaji ko persiv daniya kayaj bu ko ruberar buna bandurin lahaye davya jizrare gahandı bu pran ko U tefgara koçun hatına sivrenci astayın görü bu.

Ati bere babere yako berivanya sivel pişçi kooperasyona ka lenginya yako niziki deh saatan dum kiriye cinaza yenzaru ka ki ko diçmi furat eda ko khan qibul nizikun di ko el ramaniye ye ko lgundawari jarablo se roş helatik hele bi hasiye derhistin Tamam kırına karin ko piştgireya pra el şeraya ko timi vazarata parasına be hefkariya brevaniya sivil o karin ko danina blokin çaman toyej bu ko xurt kırına pra eşşaya eli parizgaha deru zore qatandına avgavaji ko persiv daniya ka yaj bu ko rubarar buna bandoren lahaye davya jizrare gahandı bu pran ko U tefgara koçun hatına sivrenci astayın görü bu.

Ya duyemici vak festivala muzike ya helebe. Festivala muzike ya helebe yek jigrengtirin festivalin muzike li Suriye dediten. U av şahidin beşci başdariya gellek honermendin muzike ji çar aliyin cihane dike. O festivala her sal le bajari helebe li tedar xistin u tede gellek konser hene. Ko muzikin cuda pişkiş dike.

Dağyani Balyoza Türkiye Lişami Nuh Yalmaz Balyoza Türkiye Lişami Nuh Yalmaz Raghan diye Dozaya Buriya Dibin Siyasete Ko Siyako Baştır Buna Berçav Yav Rauşa Ko Avrika Ariya Ura Kırna Ko Ambar Goyan Ko De Ediya Ketiye Ko Sire Ko Rinafsiya Karim Peşiniyen Suriye Suriye katiya ku qona xakanu ya ku grani dida jisir ku kishpeda ra aburi ava kirna saziye xa.

Tam baş, gohderime azizi delal. İro am bu vara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Ve ajuliyana borama. Riya Radyo Delal.

ran bin şecare li ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kana hizmetin giştini qaş girin. Ev mijar li ser baş kana reyanu da bin kana elektrik yav ave. U xebi tandina nan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

çalıkiyen çendi vek seminerin çandı. Lehelebe gellek seminerin çandı umajaren jurev jurev ve dihavine. Tani ludab xistine vek veja o dirok o honer. Adı seni merende şahidi avajdari buna gellek nivizkar. O ravşan bir yanca çar arin cihane de tekirin. O av derfete ka işbu dan ustandına çandi o ravşan bir yedi de. O peşan dan şanoye. Hele mezuvaniya gellek peşan dan şanoye de ke. Kober hemen cüre cüre inşanoye peşkişi dikin. Vek komedi u drama. O peşandan inşanoye şahidiye başları buna gellek hunermend inşanoye yenci çarçıhane. Av fersendeka peşkişi dike kohun hunerin performansı xaş dikin. Konser lehele ve gelle konserin dene darxistin. O cüreyin müzik peşkeşi diken, mina müzika, klasiki o müzika eri.

Tam baş, gohderilme azizi deler. İru an bu vara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Ve ajuliyana borama. Riya Radyo deler.

Dargah Hüseyin oraya ko Esselema İbabel Esselema ko ko Çun hatına rivaya ko Parhelengi ale Dargah Hüseyin oraya rujan ko Lisaata pencan sibahi Hatta nehe ko sibahi Jedi ruka iru ve beveji hatiye Da khuyan ya kadın hatiye Ra ustandim av yek jijber ko Da spekerina ko khabatın aliye Türkiye'yin kuşbu Rakırına pokin ko mayunan le ser ko riye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu vakirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetgara mevanin aburya herimi lugunden ciran ve jantiye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uharinin kevne şopi dıfroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lıması gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

dwar inuzhenia teknolojik de medit ku de sapanin digital platformen ku danishinin terabiye serheil u sapanin peşgeşigin. Da ku stresu fukaran kem bike zede bunek çe buye, van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene, uredana nekhaşan ku nefeniyate vahijre hetiya malan, kuha alikariye bigerin.

hatayoduhu edi tari khandekar. Weni deytayin iru nake sersalinku diru pelin birinande. Bubna payi zekazer. Havalinku tariye. Khandina fincanan tejirun işine. Şevin zivistani yendirir. Berça ve kata ya yakud naftuza hatıra. Hatıra hastini de vestiya. Vestiya udumana cekharayata. Cekharayata yaku tari ve şartına. Biskata teku berkina jinake. Nayi birata tu dikijen malki de buhi. Ahina nejin, ahina tizan. Dikijen ve neyde kone halis sirruita vadiye.